Saat 8'den 30 minut ötkünde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının canlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkünde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalına malumat verip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası canlık jaratuu kengeşçiñiz bolot. Ay çıkarma jazu jardamçısı bolup sizdin canlık jaratuu oyuñuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan nomurdu tamak kartasın almaştırga bolot. Akça jana zeniñiz ünömdönöt. Saat 14'te Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşuñuzdun jardamçısı bolot. Slow Shooting soda şarçasında Şinjañdın özgöçö bilekterin kalagan wakıtta satıp alasız. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratuu köpürüñiz bolot. Saat 17'den 30 minut ötkende Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyattın çeki jok. Slow Shooting jibek jolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkende ay tamak kartasın dayınday. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası çüygün daam jardamçıñız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkende Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası üyrönü jardamçıñız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü daam teñşek için aylandırat. Saat 22'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıñız bolot. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşuñuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuñuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Emi Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattı berüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattı berüsü.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

0: 李强，赵乐吉，王沪宁，塞奇，林薛祥，李奇，Hancın Katarlılar, Aza Güyüsü'nün koştuğusunda akırın kadam minin, Joldoş Jurongji'nin sögünün aldına gelip ünsüz turup aza bildirdi. Joldoş Jurongji'nin sögünü üç yolu tazım etti. Arı Joldoş Jurongji'nin uruk tuğandarı minin birbirlep kol alışıp görüşüp gönül aittı. Hujintao gül çamgırak koyup, Joldoş Jurongji'nin göz yumganına aza bildirdi. Joldoş Jurongji oor nokastaga mezgilinde jana göz yumgandan keyin Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Zheng, Hu Jintao qatarlu joldoshtor Doktor kanaga barıp aval surap je türdü ıngaylar arkulu Joldoş Jurongji'nin göz yumgandığına kaygılu aza bildirdi. Arı tuğan uruktarınan tereng aval suradı. Partiyacına mamlekettin baylanıştuğu jetekş joldoştoru barıp uzattı. Je türdü ıngaylar menin aza bildirdi. Borborcına mamleket organdarının baylanıştuğu tarmaqtarının joobtu joldoştoru Joldoş Jurongji'nin türü gezindeki jakşı dostoru jana jurttaştarının ökülderi dağı uzatuğa bardı.
1: Mamleket Tergası Xi Jinping 18-ci günü tüştüğün geyin El Sarayının tündük zalında azimet görüp, Ekvator Respublikası zontuğu Daniel Roy Gülçırıs Noboa Ağındın mamleketimizde mamleketçileri saparında bolusun tosu aldı. Tenanmın ayantında Urma Toçoğuru 21 yolu atıldı. Nobuanı koştup Jüngoğu saparlap gelgenderden Tışkı İşler jana Göçmöndör İşler Ministeri, Zongtung Sarayı Akimçilik Başkaru, Jospor jana İşki Kavent Başkatçısı Katarlılar var. JGP Borbor Komiteti

2022 başçıları görük seksini kaytıp Ardak Karaoğlu'nun sapka tizelüsünü gördü. Nova Xi Jinping'in çakırısına ılayık, mamleketimizde mamleket işleri saparında boldu. Tosvalı vazemine giyin Törega Xi Jinping zongtuğun Nova menin maya götkördü. Xi Jinping mınday görsettü. Bu yıl Jungo Ekvator 2 mamleketin cevap etkeyi strategiyalı önüktöştük baylanış turğuz kandığının 10 yıldığı. Meyli eldaralık kırda alıqanda özgörsün, Jungo Ekvator baylanışına baştan boyu strategiyalı biyiktik jana uzakı öngütten mamile jasaydı. Ekvator menin çoğu çımırkanıp, taraptar baylanışının özgürlüksüz jan sekiye qatam alusun türtmöktöp, 2 mamleket eline ansayın jakşı bakış jaratuunu kaalaydı. Xi Jinping mınday pışıktadı. Jungo Ekvator sayasi de özara şenünü bekemdep, bir-birinin özöktü talamı jana olukту köngül bölgöndörüne katıştu maselerde ulandуу özara түшүнүшсө жана колдошсо. Jungo Ekvatordun öz mamleket abalına şayı önügü жолун изилдөөсүн урмат кылат ары колдойт. Эки мамлекеттин өкмөт, закон чыгаруу аппараты, саясий партия сыяктуу ар салаларда карым-катоону тыгыздаштырып, мамлекет башкаруу тажрыйбаларында алмаштырууну күчөтүп, өз мамлекетинин замандаштыруусун ишке ашыруу жолунда кол кармашып чогуу жүрүүнү каалайт. Jungo Ekvator baylanışı bir top jan ilgerlilerde koluğa geldirdi. Bu, iki mamleketin erken soğuda gelişimi koyu bergen payda, dağı Jungo'nun aşağın çoğun gülümdü bazar gömüskü güçün görünük döndürdü. Taraptar önügü strategiyaların jalgonu küçötüp, bir alkaq bir jolda orta kuru kızmattaştık josporun cüzölüştürüp, energiya, ken düşümdörü, negizgi japtuğu kuruluşu, akşam amlesi yaptuğu kızmattaştık türlerin jakşı jolga koyup, sanar ve ekonomikası, jaşıl önügü, jan energiya, jasan dağı jönem siyaptuğu salalar kızmattaştığın dirgir talkulap, erken soğuda gelişim gömüskü güçün sızılgazıp, erken soğuda paydasından oğı beter göp kerkana jana gerek tözçülerdü narp aldırsak. Jungo jak, Ekvator jak menin daarlı salamatık saktu, kembağaldardı jölü, kembağaldık da zaytu. Апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу сыяктуу салалар кызматташтыгын кулаштырып, Экватор мамлекет өнүгүсүн колдоону каалайт. Тараптар агартуу, маданият, жаштар, дини тарбия, жер игилиги алмаштыруусун күчөтүп, кишилер карым-катоосуна ыңгайлуулук жаратып, эки мамлекет достугун илгери сүрсөк. Нобоа мындай билдирди. Jungo Ekvatordun zarıl önüktöşü jana dosu. Törega Xi Jinping uluu jetekçi. Tarıptarın ortuk çımırkanusunda Ekvator Jungo baylanışı jaŋı baskışka girip, eki mamleket eline naktuluu bakıt alıp geldi. Ekvator tarap Jungo tarap menen sayasi jakta özara şenünü tereŋdeştirip, Jungonun eelik hukugun jana territoriya bütündügün korgoosun koldop, Jungo taraptın Tayvan maselesindegi maydanın urmattoonu kaalayt. Ekvator Jungo менен болгон кызматташууга жогору даражада маани берип, эки тараптын экономика, соода, акча мамиле, кен түшүм, кайра жаралуучу энергия, илим техника, маданият сыяктуу салалардагы өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун күчөтүп, Jungo'го болгон экспортту кеңейтүүнү каалайт. Ансайын көп Jungo керканларынын Экваторго келип карзы салып чарбаны гүлдөндүрүп, Экватор тараптын эл турмушун жакшыртып, мамлекет өнүгүсүн ишке ашыруусуна күч кошуусун тосуп алат. Эки мамлекет башчылары Латын Америка жана Карип району кырдаалы жөнүндө пикир алмаштырды. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Jungo тарап баштан аяк Латын Америка жана Карптын тынчтык район ордун термелпестик керектигин, Латын Америка жана Карип мамлекеттеринин өнүгүп гүлдөнүү жолунун үзүлбөстүк керектигин жактайт. Latin Amerika jana Karp mamleketlerinin kızmattaştık önüktöşün öz bilgi tandı hukukuna geligiş bötiş. Jungo Latin Amerika mamleketlerinin öz altınca öz bilgi bolu da bekem turup, öz mamleketinin talamın çıgış kılıp, tışkı kızmattaşını kulaş jaydırıp, rayon tanıştığı turuk tolğun korgosun koldoyt. Nobua, Ekvator Jungo'nun maydanı jana roluna joğur darajada maan beret. Baştan akırı Jungo'nun tınış okyandın dağı bir uçun dağı jakşı dosu bolunu kaalayt dep bildirdi. Mayek'ten giyin, eki mamleket başçısı Jaşıl Çarba, экономика соода кызматташтыгы.

Toğ dairalar arasında bayğuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şütin 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının canlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şütin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı cerdamçınız bulut. Jol abalından malumat verip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Sılu Şütin 6.0 koşulgan nuskası canlık çaratu genişçiniz bulut. Ayay çıkarma cazu cerdamçısı bulup sizden canlık çaratu oyunuzdu zamatta kökölütün. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdülüt. Saat 14'te Sılu Şütin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun cerdamçısı bulut. Sılu Şütin soda şarçasında Şinjan'dan özgüçü bileklerin kalagan vakıtta satıp alasız. Sılu Şütin 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köpürünüz bulut. Saat 17'den 30 minut ötkönde Sılu Şütin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpürüsü bulut. Madeniyatın çeki çok. Sılu Şütin Jibek Jolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkönde ayay tamak kartasın dayınday. Sılu Şütin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bulut. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Sılu Şütin 6.0 koşulgan nuskası yürüyünü jardamçınız bulut. Bilimdi turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şütin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Sılu Şütin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.